0: Me bom pai de ama why? Erade me bom pai with Jesus Christ. Adi biere erade ekutia wakua. Ne jumani sika se madome ende day. Ero Jesus Christ.
1: Jesus.
0: Ni aya kwansi die mi yifri wakwam. Onyame ani onyame ye kese wonso wo Yesu din. Amen.
1: Amen.
0: Ti bom madin anopa ya bra bi metna se me sorry 12 o'clock na me sorry. Ti anopa ya bom madin. Ufaka eba bi si ekuruma no afa bi. Ababisi, a friend say, take an audio, ufa joso dia, usi udiu ma, uso upe, apromasika, ubenye bi uhonu maba, ana krum ruma hell, ubenye bi, apromasika uhonu, aba, why? Okay, nyamishiro. 0244-1413-15. And na hifana, udivwa ya mwapo, counseling. Metnasi wa apromasi, apromasi. Tek odium. Angomaso, apromasi, anameti. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Eh, fwe me kwa mse. Katefu zi, abofo.
0: Abofo,
2: Meson da ibiya, na, mene, mba padi, edwe mami. At, meti yu biya, nwa wato mizu, mifan nyo jima.
0: Oso, obeso de biya na papa yede.
1: Ati e drama. Mwa
2: pewu. Ati, eso de biya o chena ju. Eso, mwete te dwe yu biya, ya juma, si minti, minta nyo juma.
0: A, uti ma ubiya e ye juma.
2: Matari.
0: Ba, untu mi mfa nyo juma, sase?
2: Nini, alikuwa se, niye bebo miyana se.
0: Bra. Brana mshwi mawai. Wata asema na mika. Brano pei. Na mshwi ni umu mamu. Adali mibusu biyase. Mibusu biyase mse. Asori mbisase. Di awko tiye dro di sikatu wasi. Wati di akosa yare. Mensu wame kwa akote. Miduwa maamfe sikatu wasi ya na mati. Midi akosa yare. Mimini seni panwane utumi. Omusi diyo di sikatu wasi. Na mse debi. Adie biye nyame ede mayi biya. O mayi sutumi. Adie uni sutumi na wosere. Ode ase? Adie uni sutumi. So, adie na opapa ede ache wono. E wose unya sutumi. Tumi ya mekanse. Tumi ya. Ube jina sa adie neso diya bobera. Sise eno na uhinya.
1: Yeah.
0: Uti yebe kwa ame? Kwa ame?
2: Bacha miti.
0: Ha. Intino boma dene bra. Boma de nebra na menhwe HD ema wono paye simuntem abofo de heya obedu why simuntem nebra okay so na das anya mensho 0244-1413-15-0244-1413-15-0254-1414-1414-1414-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514-1514
3: Hello.
0: Hello. Hello.
3: Hello.
0: Montreal, Montreal, Montreal radio, no. Why don't you want me to make it? Hey.
1: Radio, no.
3: Hello.
1: Dumuno. And that's a Montreal radio.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Good morning.
0: Good morning.
3: I'm going to say.
0: What's it?
3: It's important to say.
0: Ah, Dumo.
3: I'm saying, I said. I said,
0: Ubenya ka wo high school jan shaba bisia pia kokome na wa fa prage ya ho aba promise boma din na bra be humi se wa homa din now di di agro ho empofri mu wo beto wa busu ante ase ha ti boma din

0: for national culture. Ashanti region. Anya finchia diosunum. 75 years. Aye diamond jubilee.
1: Hooray! Yadi denyan kupasi. Naya diada amamreni amanye esu edi.
0: Enti atifinsem. Yadin finchia diosunum. Ada mamre pedi. Yekura diye chemwono. Naya madachenusu. 75 years of culture excellence.